0: agaanye okuzuukuka omukama akutuweere ekiwummulo ekitali kya mirembe.
1: Professor Kidomole Zambaki Mate
2: buli kimu ajabula kijabule
3: wepa.